Engape funi solo, zavele zamkati solo. Ay, bengplome na izolo, engtela ngiyindaba zayizolo. Ay, engape funi solo, zavele zamkati.